Kadeşnustur, kadeşnusbur, kadeşnustur, kadeşnusbur, kadeşin kul eşaline, eşaline, eşaline, eşaline.